Şerbet kimin ver içim söyle söyle sana böyle oldum ya söyle söyle.

bezmişi Doldur eşkin şerbet kimin ver içim Söyle söyle sana beylen oldu

0: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Venk.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Banvit tavuk kilogramı 89 lira 90 kuruş. Lezita veya Erpiliç taze baget kilogramı 69 lira 90 kuruş. Yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş. Yeşilköy yumurta 30'lu beyaz larç 109 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

0: Sen bir şey kaybetmişsin. Kaybettiğin elbet gelir seni bulur. Ama sakın her geleni kaybettiğin sanma.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Hannas 3. Bebeklerini trajik bir kazada kaybeden sosyal medya fenomeni Ayşe ile emlakçı eşi Ali, yaşadıkları acının ardından uzaklaşmak ve toparlanmak için gözlerden uzak bir köy evinde tatil yapmaya karar verir. Ancak huzur bulmayı umdukları bu ev, geçmişte yaşanan kayıp bebek vakaları ve açıklanamayan doğaüstü olaylarla anılan karanlık bir geçmişe sahiptir. Evde yaşanan esrarengiz olaylar giderek yoğunlaşırken, Ayşe yalnızca çevresindeki ürkütücü sırlarla değil, kendi geçmişinde bastırdığı travmalarla da yüzleşmek zorunda kalır. Aynı zamanda Ali'nin yıllardır sakladığı gerçekler de birer birer ortaya çıkmaya başlar. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Ahmet Toklu yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Nilay Deniz, Can Güreler ve Zeynep Yaylıcıoğlu var. İyi seyirler.
2: Oraya gitme demedin mi sen bana?
3: Ben gitmek istiyorum. Götür beni buradan.
4: Anneme götürür müsün?
5: Cinevizyon.

0: yeniden iletimdir.
1: Ve pişkirya bambilet.com.tr Slavoglav despedike.
2: Slavoglav hejano, gandino, bajarino, dane sebe pişte xewe, le ser taşte, nav arabe, çe le ser kardi, çe nav bostan, le bajir bi anji gundan, dem demane jiya sebe heye. Ben radyo etke mevane, mevane bernameya Slavoglav, Kudeng o rengi civakiye. Bi kelecanı bi dakhozu heviyen ve Bence rojen hafteye Taşte ya rahi deruniye kwa Bi bernameya Slavoglav Derbas bikin.

0: Delala min.
1: Alo. Ki xas? Çeki basır xas. Gözüm gazala min, delala min. Cuval hacı hınçkem. Ek baba. Fifi silava yeşler ek ekip asır. Seslerimi serca ve memçin. Gazala min, delala min. Gödar kerem. Ved gerin. Kerem ken gödar kerem.

0: Melek Odar Eneja, Disa Slav, Peyam Jmerati, Şandın, Nivisandiya Slav, Hebal Ezce, Amedi, Osman, Ezrevi Medicim, Diloke, Vay, Sesleri, Mesel, Çavimin, Riyate, Vekili ve Keke Osman. Tu her hebiyem, keyfaşın kutu mereyi, bi Slav Gulavi, bi Veng Radyo'yı, tu her hebi Keke Osman, Slav'a haskirin işlere. Godar Eneja, az e hejmar bi bijim pişi hejmar emi derbazi reklam avam pişi reklam em vel gerin. 0532 489 74 24 Çerek kedin 0532 489 74 24 24 saat ve kiriye unu konu peyemi kha jmere bişinin. Em dişe reklama godar biken pişi reklama em vel gerin. Kerem ken reklama godar biken.
1: Reklamlar.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Le bajarı diruki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandın. Canı ciger ocak başı le benda veye. Li can و جگر اجاق باشه هند کارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر روها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
3: یولا چکمک بازن سادجه گیتمک دیل iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Veng reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavu Gulav Berdevamdike.

0: bize godar incem için röportaj yayayım. Godar bükken, hunzi godar bükken. Gel aki paş.
1: Selam.
2: Selam.
1: Çavayı.
2: Başı.
1: Erci başı.
2: Ejvaşı.
1: Vejiti çavayı.
2: Di çavayı.
1: Erci başı. Çilen çensani.
2: Ne.
1: Tü ne. Çilen. Tü ne sani.
2: E.
1: Kiye kas kurdi ya ki zala nişanı tadı tab kas kas di peyvi kurdi. Ki dayıkatan nişanı tadı anku babeta.
2: Babeta.
1: He. Drastı be. He. Te sıran azay mı beyce?
2: Mgo.
1: Mgo te çıgo. Te ne beyce sıran işin ara kabı beyce?
2: Kurmani.

Ece kodane neyse. Az neha şu demhat demhat ah demhat. Sıra ne kazıyor? Ece Feyzoy Razu az şey daha ki Feyzoy Razu bizim. Ha? Are Feyzoy Razu. Are? Çe bu? Demhat hav peyamşandı. Sıtana Feyzoy Razu kazdı. Are? Are fifi. Şey daha ki Feyzoy Razu bizim yani. Hager jimre bebin, hager jimre bebin. Yani her gotun ek bahaya bebecek o. Şay deng bebecek kiye bebin takaz şakruha. Le hager jimre bebin, Rabbi deng bebecek kiye bebin Feyzoy Razu. Rastı yani dema atı dengi Feyzoy Razı da bizi itti düfri. Yani ha yanda gibi bebecek çağ ve gotun ya da bebecek. Ama kas. Yani herkes nereye ki cüda heye. Ya mekhaben hazar mekhaben maçıd bu min dinnezda. Diyeti bayi gela gela ki baş böyle mekhaben hazar mekhaben. Kesin ku rastı bilen hu kadar bilen de nem hedi hedi. Vala. Nalo, nalo, nina ya. Ali, işte gödarın hiç na, na na. Am çevre sırani gödarken Feyzoy Razu, yani am vedgerin. Kerem ken gödarken.

0: Stranem godana ken deng ji mera hatiye şandın godare nejab Herbet peyamek ji hatiye şandın zi peyamek dixunim Nisan diye roj baş keko roj baş fifi roj baş Her çar parça valet Eji persusi Slavo gulav juvere dişnim Sesseri meser Çabe mi slavo haskirin juvere iş Eri hem dışın deng hatiye Hem zan deng çiye Fifi de bir denge hatiye şandın Hem godarken ved gerin
1: Mujeme beria ve kelime krama çok emin çok kazım.
0: Vay vay sesleri emes ya ben de delacım muşa rengin sesleri emes erçabı hemen korcu muşe ne bu? Muş mu bu? Ne muş? Muşe bu ya. Ben hasta siyah ben az fikir kim tuşu muşe bu ya gene bu beni sen saçma ne siyah ben tuğer ya bir mecbur gelak beri atakir bu demek ki derece de denge şan dişim ara ha are mecbur atakir bu fifiş beri atakir bu sen sere mesela çabı mesela çok çok kerim çok hasti ama duraşlara par var ki godan jam her an sıtran ki goda bu kenji Rastak savzane savzane gengenu gyan kame are savzan bo ve ay nay nay nay nay nay nay nay nay

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Tezgel marketlerde 17-21 Temmuz tarihleri arasında Trakya Ayçiçek 4 litre FET 399 lira 90 kuruş, Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 419 lira 90 kuruş, Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş, Persil Matik renkli beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, İyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
6: No Wing, Wing'e şimal.

0: Radio Wang.
1: Sana mezarı tam yer, yer verirken Gülüşler'e bir ıslahmet kadar görmüş yerlerimiz.

0: Radio ve
1: Ne kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İzci Takımı Şelalenin Peşinde. Film okullar kapandıktan sonra öğretmenlerinin eşliğinde bir geziye katılan bir grup öğrencinin hikayesini konu ediyor. Karne zili çaldığında Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül için yaz tatili sadece dinlenmek anlamına gelmez. Onları heyecan verici bir macera beklemektedir. Öğretmenleri Bülent öğretmen eşliğinde ormandaki büyük şelaleye düzenlenen geziye katılan İzci Takımı okulda öğrendikleri deprem bilgilerini ve müdürlerinin eğlenceli öğütlerini de yanlarına alarak doğanın derinliklerine doğru yola çıkarlar.
3: Şelaleyi kurtarmamız gerekiyor çocuklar.
4: Bu işler o kadar kolay değil izciler.
3: En iyi bildiğin şeyi yapıp dikkat dağıtacaksın.
2: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Deniz Temel, Elif Buse Ağbaş ve Elif Bayar var. İyi seyirler.
3: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
5: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.
0: Cinevizyon.
6: Reklamlar.
7: Tezgel marketlerde 24-28 Temmuz tarihleri arasında Safya Ayçiçek Yağı 4 litre 389 lira 90 kuruş, Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş, Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş, Omomatik Aktif Beyazlar ve Renkliler 7,5 kilogram 339 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
8: Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
9: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
10: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
11: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Reklamları dinlediniz.
12: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Le bajare diruki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda vaye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاماده و غزانن جبو آمده
0: رکلامları دینلدینیز
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün yeni gelişmeleriyle karşınızdayız. Yeni parti lideri Özgür Özel CHP'den istifa ederek partiye katılacak belediye başkanları hakkında yarından itibaren 200'ün üzerinde belediye yeni partiye katılmak için ortaya irade koyacak dedi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği Ahbap Derneği'ne kayım atanmasına karar verdi. DEM Parti Milletvekili Halide Türkoğlu, Ağrı'da görev yapan Ali Çakar'ın kadın sünneti ifadelerinin yer aldığı tantım videosuna ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Fed'in vadeli işlem piyasalarında en az 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali altın fiyatlarını düşürdü. Gram altın güne 6.167 TL, ons altın ise 4.049 dolar seviyesinden başladı. Ahmet Spor 24 yaşındaki Nijeryalı Gift Orban'ı kadrosuna kattı. Muş'un Varto ilçesine bağlı Horuk köyünde Amerika merkezli enerji üretim AŞ tarafından planlanan jeotermal enerji santraline karşı Gımgım Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi'nin başlattığı çadır nöbeti 86. gününde devam ediyor. Diyarbakır'ın Nice ilçesine bağlı Balıncne Mahallesi kırsalında çıkan orman yangını söndürüldü. Yurttaşların haber vermesinin ardından Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy belediye itfaiyelerinin müdahale ettiği orman yangınının neden çıktığı öğrenilemedi. Tarihi Uluslararası İpek Yolu'nun Mardin Kızıltepe ile Urfa Viranşehir ilçeleri arasında kalan bölümü meydana gelen göçme ve çukurlar nedeniyle köstebek yuvasına döndü. Mahalle sakinleri yıllardır yolun onarılacağı yönünde açıklamalar yapıldığını ancak sorunun çözülmediğini belirterek kalıcı bir çalışma yapılmasını talep etti. Diyarbakır'dan Kastamonu'na yaptığı yolculuk esnasında Kürtçe müzik dinlediği için önce ırkçı saldırıya uğrayan ardından da şikayet edilen Furkan Oğlak, örgüt propagandası yapmak iddiasıyla tutuklandı. Siirt'te fuhuş ve uyuşturucuya karşı Şiarbe platformunun başlattığı RAB'ın hamlesi kapsamında Siirt'teki kurum ve kuruluşların öncülüğünde halk uyuşturucu ve fuhuşa karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Maddeye karşı omuz omuza ve maddeye değil hayata bağlan sloganlarının atıldığı yürüyüşte uyuşturucu ve fuhuşa karşı yürüyoruz, siz de bizimle yürüyün, sokaklarımızı özgürlük sokakları yapalım çağrısı yapıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kiyat köyünde yaşayan Korucubaşı Bayram Bilin, akşam saatlerinde evinde bulunan silahı ile intihar girişiminde bulundu. Olayın çevredeki yurttaşlar tarafından fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilin, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bilin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İran'da Ocak ayı eylemlerine katılan Afolfaz Sapahi Badjani ve Amir Hüseyin Safari idam edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sanal medya hesaplarından İran'a yönelik ablukayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 geminin hizmet dışı bırakıldığı ve uyumun sağlanması için 2 gemiye baskın yapıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile yürütülen temaslarda ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması önerisini reddettiklerini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme öncesi 390'dan fazla İHA ile Moskova'yı hedef aldı. İsrail bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansına göre İsrail ordusu Nebatiye vilayetine bağlı Talusa ve Merkaba beldelerinin çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırının ardından vurulan bölgede yangın çıktı. İsrail ordusunun Merkaba beldesindeki yerleşim alanlarını patlayıcılarla hedef aldığı, bölgede peş peşe patlama seslerinin duyulduğu ve beldeden yoğun dumanların yükseldiği aktarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4.332 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Hevler'de İran'a ait birden fazla drone, koalisyon güçlerinin savunma sistemi tarafından düşürüldü. Nijerya'da bir köye silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 8'i çocuk en az 30 kişi yaşamını yitirdi. Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 41 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 39 derece, Van 30 derece, Urfa 41 derece, Muş 34 derece, Şırnak 39 derece, Batman 41 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 33 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.38, Euro 53.90, gram altın 6.183 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: No, Venge Schmo.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel Büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
8: Radyo Ve.

süse, ava süse, ava süse. Cemidi, cemidi, ava hayat, ava hayat. Hele bir şey, hele bir şey. Var keke, var keke, ava süse. Hayat.

0: Haber merkezinden iyi günler. Günün yeni gelişmeleriyle karşınızdayız. Yeni parti lideri Özgür Özel CHP'den istifa ederek partiye katılacak belediye başkanları hakkında yarından itibaren 200'ün üzerinde belediye yeni partiye katılmak için ortaya irade koyacak dedi. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği Ahbap Derneği'ne kayım atanmasına karar verdi. DEM Parti Milletvekili Halide Türkoğlu, Ağrı'da görev yapan Ali Çakar'ın kadın sünneti ifadelerinin yer aldığı tanıtım videosuna ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Fed'in vadeli işlem piyasalarında en az 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali altın fiyatlarını düşürdü. Gram altın güne 6167 TL, ons altın ise 4049 dolar seviyesinden başladı. Ahmet Spor 24 yaşındaki Nijeryalı Gift Orban'ı kadrosuna kattı. Muş'un Varto ilçesine bağlı Horuk köyünde Amerika merkezli Enerji Üretim AŞ tarafından planlanan jeotermal enerji santraline karşı Gımgım Ekoloji Platformu Gençlik Meclisi'nin başlattığı çadır nöbeti 86. gününde devam ediyor. Diyarbakır'ın Nice ilçesine bağlı Balıncne Mahallesi kırsalında çıkan orman yangını söndürüldü. Yurttaşların haber vermesinin ardından Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy belediye itfaiyelerinin müdahale ettiği orman yangınının neden çıktığı öğrenilemedi. Tarihi Uluslararası İpek Yolu'nun Mardin Kızıltepe ile Urfa Viranşehir ilçeleri arasında kalan bölümü meydana gelen göçme ve çukurlar nedeniyle köstebek yuvasına döndü. Mahalle sakinleri yıllardır yolun onarılacağı yönünde açıklamalar yapıldığını ancak sorunun çözülmediğini belirterek kalıcı bir çalışma yapılmasını talep etti. Diyarbakır'dan Kastamonu'na yaptığı yolculuk esnasında Kürtçe müzik dinlediği için önce ırkçı saldırıya uğrayan ardından da şikayet edilen Furkan Oğlak örgüt propagandası yapmak iddiasıyla tutuklandı. Siirt'te fuhuş ve uyuşturucuya karşı Şiarbe platformunun başlattığı Rab'ın hamlesi kapsamında Siirt'teki kurum ve kuruluşların öncülüğünde halk uyuşturucu ve fuhuşa karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Maddeye karşı omuz omuza ve maddeye değil hayata bağlan sloganlarının atıldığı yürüyüşte uyuşturucu ve fuhuşa karşı yürüyoruz, siz de bizimle yürüyün, sokaklarımızı özgürlük sokakları yapalım çağrısı yapıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Kiyat köyünde yaşayan Korucubaşı Bayram Bilin, akşam saatlerinde evinde bulunan silahı ile intihar girişiminde bulundu. Olayın çevredeki yurttaşlar tarafından fark edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilin, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bilin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İran'da Ocak ayı eylemlerine katılan Afolfaz Sapahi Badjani ve Amir Hüseyin Safari idam edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı sanal medya hesaplarından İran'a yönelik ablukayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada İran'a yönelik uygulanan deniz ablukası kapsamında 17 ticari geminin rotasının değiştirildiği, 2 geminin hizmet dışı bırakıldığı ve uyumun sağlanması için 2 gemiye baskın yapıldığı belirtildi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile yürütülen temaslarda ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması önerisini reddettiklerini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme öncesi 390'dan fazla İHA ile Moskova'yı hedef aldı. İsrail bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürüyor. Lübnan resmi ajansına göre İsrail ordusu Nebatiye vilayetine bağlı Talusa ve Merkaba beldelerinin çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırının ardından vurulan bölgede yangın çıktı. İsrail ordusunun Merkaba beldesindeki yerleşim alanlarını patlayıcılarla hedef aldığı, bölgede peş peşe patlama seslerinin duyulduğu ve beldeden yoğun dumanların yükseldiği aktarıldı. Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4332 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Evlerde İran'a ait birden fazla drone, koalisyon güçlerinin savunma sistemi tarafından düşürüldü. Nijerya'da bir köye silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 8'i çocuk en az 30 kişi yaşamını yitirdi. Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde 5.7 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verildi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 41 derece, Elazığ 37 derece, Mardin 39 derece, Van 30 derece, Urfa 41 derece, Muş 34 derece, Şırnak 39 derece, Batman 41 derece, Hakkari 33 derece, Bitlis 33 derece, Siirt 38 derece, Adıyaman 40 derece. Döviz kurları: Dolar 47.38, Euro 53.90, gram altın 6.183 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar.
2: Tezgel marketlerde 24-28 Temmuz tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 399 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 7 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Le bajare diru kile amede. Unjibo revitiye kharne tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn. Her uha mades bi çekirna lehmacun pide u künefe jikir. C. Suriçi Kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı. Jibo kesin ku tam ade ve gazanın. Jibo amedi.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

anladın beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Of.

Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim.

gelirken gelirken hasret ezberlenir. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek,

0: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Tezgel marketlerde 24-28 Temmuz tarihleri arasında Safya Ayçiçek Yağı 4 litre 389 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Omomatik Aktif Beyazlar ve Renkliler 7,5 kilogram 339 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
4: You must meet Hercule Poirot.
5: My congratulations, madame.
6: Merci.
4: He's only the greatest detective alive.
7: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Nil'de Ölüm. Polisi türünde yönetmen Kenneth Branagh'ın imzasını taşıyan film Netflix'te 15 Temmuz tarihinde vizyona girdi. Fransa'da sinemalarda 9 Şubat 2022 tarihinde vizyona giren yapım Agatha Christie romanı uyarlıyor. Yapımda Hercule Poirot Mısır'da tatil yapmayı planlar. Ancak tatili Nil'de lüks bir kruvizerde geçirme düşüncesi, genç bir mirasçının balayının bir cinayette yarıda kalmasıyla alt üst olur. Belçikalı dedektif, gemideki yolcuları sarsan yalanları, kıskançlıkları ve kırgınlıkları çözmekle görevlendirilir. Soruşturma, takıntılı bir aşka, elde edilmek istenen servetlere ve saklanmış bir sırların titizlikle korunmasına dayanıyor. Bu, kapalı bir mekan gibi hissedilen gerilimde herkesin yalan söyleme nedeni bulabileceği bir tablo. Poirot ise davranışları izler, farklı versiyonları karşılaştırır ve balayı yolculuğunun nasıl bir suç sahnesine dönüşebileceğini anlamaya çalışır. Nil'de Ölüm Netflix'te. İyi seyirler.
5: Then by the was methodically planned.
6: I did this.
5: Oh man, can I not trust you?
8: What do you want me to say?
2: Cinevizyon. Radyo Veng.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wang, Wang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radio Wang.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hevseroka Giştî ya Dem Partiye Tülay Hatimoğulları Anî Zimanku kanuna çerçeveyi jibo demokratik buyine dikare binge heke xurt deyne u hagot dive dive kanune de şert u merceğin öcalan bicih verin u bikaribe be avayeke azat bevajoye bireve bibe. Bikaribe be hemu beşin civakere hevditinan bike dive veka mutabakata dabi kanun derbikeve. Berdevke AKP Ömer Çelik Diyarkırku Ahmet Akaryenvan in peyvajoye didome ugot em her roj civinan dikin u liser txabitin. İnşallah heta meclis neketiye beddaneye emi kanuna çerçeveyi derxinin. Nûçegihana bir gün Ebru Çelik Ragihandku teyidakırın Serokatya İstanbul'e ya CHP listikvanan ji ajanseke listikvaniye ji bu merasimeke CHP aniye u nesedu penci tele danevan. Pişti ve Nûçeye Gürseltekin kuvveki vekili Serokatya İstanbul'e ye CHP hatıbu tayin kırın de civineke çapemeniye de Nûçegihan Ebru Çelik hedef kırt. Ajansan diyarkırın ku bir rastiji listikvan ji bu merasima CHP hatına xwestin. Jiberveyeke Nûçegihana bir güne Ebru Çelik u koordinatör Uğur Koç, Uberkant Gültekin jibo ifadeyi hatın vokhandı. Ligurinamey ku Valitya İstanbul'e jisiyu nehnavçe İstanbul'e reşandiye edi her dibistaneke de odeyek nimeji hebe. Dozgeriye dile Pirsina Derbare Gülistan Dokuye de Kriyar Tuncay Sonel, Gökhan Ertok, Uşükrü Eroğlu, Vektora Tari, Ya Tekiliyan, Beynasekir, U Diyarkırku, Jihela Hukuki U Ahlaki ve Hatiye Encam Kırınku, Evvek Suçların Hefpar Bune U Kontrola Hefpar Bektiğinin. Rojnemeger fermandar kardeşi Kusi Rojbundub'un çavandı bu, Bişerti Kontrola Adli U Kadehaya Derketina Derve-i Velat Hateberdan. Şarideri Anavçaya gel A Ahmet'i Kudub'un Reveberiye AKP'ye tesisa benvedane ya bi milyonan nireye bi usula bistuyek be kuji prensipa şeffafi u peşbaziye dure vek radest kırına navnişan ji ihaleye revekir. Rojnemeger Azat Baltacı'ya ku Bavivi Resul Baltacı evsi uçar sağlığın digirtige hedeye da zanin ku dve girtiyen nahoş girtiyen cezayin uan besedemten direşkirin benberdan da ku evbi karibin bebejin brastiji aşitiyek devarevi velati. Lidişi hişbire gelek bajaran xabat denkirin. Yek jivan bajaranji navçeye Suriya Ahmet'e. Hefseroke Demparti ya Sure Murat Acet li serveyeke ahivi u hagot. Meseleya bikaranina hişbire tenine meseleya partiyekeye berpirsiyariya herkesiye emeli her taheke xabatan çalak bikin. Xatereya maddeyin hişbir u fuşi siberoja civak ame dixenav xatereye. Şaridariyen Reya Armuşe u Tuşbaye Yenvane Jibu Helbestvan Ahmet Telli Kudide Hitirmehide Jibernoxoşiye Jiyanaxoşi Destabu Bername Eke Biranine Lidarxistin. Bername Nimale Nvane Yen Kevnar En Taha Kalecike Hatlı Darxistin Ununerin Partiyen Siyasi Saziyen Demokratik En Bajar Ugelek Velati Beştari Bername Bun. Bername Binişantana Sinevizyona Liser Jiyana Telli Despekir Pişti Nişantana Sinevizyone Beştaran Helbestin Telli Xuandin. Ahmet Spor jibo sezona nû Lezdaya transfera futbolizan. Nahajî futbolize forvete Gift Orban transfer kir. Video lansmana Orban balê dikşîne ser xuku li medreseya Sor Ale Cizîrê hatiye amade kirin. Jiberku germahî li seranserê heremê zêde dibe wê germahiyên li Riha û Amedê bigihîjin 41 pîley. Her wiha li Cizîrê jî germahî dê bigihîje 45 dereceyan. Ligori agahiyen hatin girtin li bajare sine ji aliye hezin evlekariye ya rejima İranê ve wênekeşek dayik u xuşkawî hatin kuştin. Sekreterê Giştî yê Neteweyên Yekbûyî li Şamê bi 18 saziyên jinan ên Sûriyeyê re civiya. Di civînê de jinan li ser rewşa jinan, aborî, adalet, kiryarên nitaxa Şêx Mexsûd, Herêma Peravê û Swêdayê mijara parastina mafên Kurdan û rakirina encamê politîkayên Kembara Erebî name pêşkêş kirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nan Egel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
3: Tezgel marketlerde 24-28 Temmuz tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 399 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 7 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Bugünler haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
1: I want to be just like you.
2: No, you don't. You're way cooler than me.
0: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenini Heist Frank Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
3: What the hell is he?
4: Pinocchio! Pinocchio!
5: Cinevision.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Hevseroka giştî ya Dem Partiye Tülay Hatîmoğulları anî ziman ku kanûna çerçeveyi ji bo demokratîk bûyînê dikare bingeheke xurt deyne û hagot divê divê kanûnê de şert û merceyên Öcalan bi cih werin û bikaribe bi awayeke azad pêvajoyê birêve bibe. Bikaribe bi hemû beşên civakê re hevdîtinan bike divê weka mutabakata dawî kanûn derbikeve. Berdevke AKP Ömer Çelik Diyarkırku Ahmet Ekariyen Van en peyvajoye didome u got em her roj civinan dikin u li ser txabitin. İnşallah heta meclis neketiye bedlaneye emi kanuna çerçeveyi derxinin. Nûçe Gîhana bir gün Ebru Çelik Ragihan Tku teyda kırın Serokatya İstanbul'e ya CHP listikvanan ji ajanseke listikvaniye ji bu merasimeke CHP aniye u nesedu penci tele danevan. Piştî ve Nûçe'ye Gürsel Tekin kuvveki vekili Serokatya İstanbul'e ye CHP hatı bu tayin kırın de civineke çapemeniye de Nûçe Gîhan Ebru Çelik hedef kırt. Ajansan diyar kırın ku bir rasti ji listikvan ji bu merasima CHP hatına xwestin. Ji berveyeke Nûçe Gîhana bir güne Ebru Çelik u koordinatör Uğur Koç, Uberkant Gültekin jibo ifadeyi hatın vokhandı. Ligori name ku Valitya İstanbul'e Jisiu Nehnavçe İstanbul'e reşandiye edi her dibistaneke de odeyek nimeji hebe. Dozgeriye dile Pirsina Derbare Gülistan Dokuye de Kriyar Tuncay Sonel, Gökhan Ertok, Uşükrü Eroğlu, Vektora Tari, Ya Tekiliyan, Benasekir, U Diyarkırku, Jihela Hukuki, U Ahlaki ve Hatiye Encam Kırınku, Evvek Suçların Hefpar Bune, U Kontrola Hefpar Bektiğine. Rojne Meger, Fermandar Kardeşi Kusi Rojbundu Bün Çavandı bu, Bişerti Kontrola Adli, U Kadehaya Derketina Derve-i Velat Hateberdan. Şarideri Anavçaya gel A Ahmet'i Kudubin Reveberiye AKP'ye tesisa benvedane ya bi milyonan nireye bi usula 21 B kuji prensipa şeffafi u peşbaziye dure vek radest kırın anavnişan ji ihale ere vekir. Rojnameger Azad Baltacı'ya ku Bavivi Resul Baltacı FC 4 salın digirtige hedeye da zanin ku dve girtiyen nahoş girtiyen cezayin uan besedemten direşkirin benberdan da ku evbu karibin bebejin brastiji aşitiyek devarevi velati. Lidişi hişbire gelek bajaran xabat denkirin. Yek jivan bajaranji navçeye Suriya Ahmet'e. Hefseroke Demparti ya Sure Murat Acet li serveyeke ahivi u hagot. Meseleya bikaranina hişbire tenine meseleya partiyekeye berpirsiyariya herkesiye emeli her taxike xabatan çalak bikin. Xatereya maddeyin hişbir u fuşi siberoja civak ame dixenav xatere. Şaredariyen Reya Armuşe u Tuşbaye Yenvane Jibu Helbestvan Ahmet Telli Kudide Hitirmehide Jibernoxoşiye Jiyanaxoşi Destabu Bername Eke Biranine Lidarxistin. Bername Limale Nvane Yen Kevnar En Taha Kalecike Hat Lidarxistin Ununerin Partiyen Siyasi Saziyen Demokratik En Bajar Ugelek Velati Beştari Bername Ebud. Bername Bi Nişantana Sinevizyona Liser Jiyana Telli Despekir Pişti Nişantana Sinevizyone Beştaran Helbestin Telli Xuandin. Ahmet Spor jibo sezona nû lezdaye transfera futbolizan. Nahajî futbolize forvete Gift Orban transfer kir. Video lansmana Orban bale dikşîne ser xuku li medreseya Sor ale cizîrê hatiye amade kirin. Jiberku germahî li seranserê herêmê zêde dibe wê germahiyên li Riha û Amedê bigihîjin 41 pîley. Her wiha li cizîrê jî germahî dê bigihîje 45 dereceyan. Ligori agahiyen hatin girtin li bajare sine ji aliye hezin evlekariye ya rejima İranê ve wênekeşek dayik u xuşkawî hatin kuştin. Sekreterê giştî yê Neteweyên Yekbûyî li Şamê bi 18 saziyên jinan ên Sûriyeyê re civiya. Di civînê de jinan li ser rewşa jinan, aborî, edalet, kiryarên nitaxa Şêx Mexsûd, Herêma Peravê û Siweydayê mijara parastina mafên Kurdan û rakirina encamê politîkayên Kembara Erebî name pêşkeş kirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

0: Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis'ine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda veya. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bkhoyn. Her uha maddes bi çekirna lahmacun ki de o künefe jikir. C. Suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı. Jibo kesin ku tamah deve gazanın. Jibo amedi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
4: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde

0: Tezgel marketlerde 24-28 Temmuz tarihleri arasında Safya Ayçiçek yağı 4 litre 389 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Omomatik aktif beyazlar ve renkliler 7,5 kilogram 339 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.

0: sallana, bir o yana bir bu yana, çocukça düşe kalka, derlenip toparlana, oy dili oy dili.
1: No, Veng, Veng'e şimal.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. Çerçeve yasaya ilişkin konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, heyetimizin son İmralı ziyaretinde oluşan mutabakat olduğu gibi yasaya yansımalı, çerçeve yasanın kapsamı, içeriği bir mutabakatla çıkmalı ki pratikle karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, meclisteki ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Basına kapalı düzenlenen toplantıda Yeni Parti'nin grup yönetimi belli oldu. Yeni Parti'nin Meclis Başkan Vekilliği görevine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl seçildi. DEM Partili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yaptığı görüşmede 2015'te Ağrı'nın Diyadin ilçesinde özel harekat polisi ateşi sonucu yaşamını yitiren Muhammed Aydemir ile Orhan Aslan'ın dosyasını, faili meçhul olayları, ahim kararlarını ve çözüm sürecine ilişkin hukuki adımları ele aldıklarını açıkladı. Sakık, toplumsal barışın ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatının adalet olduğuna inanıyoruz dedi. İstanbul Valiliği 39 ilçe kaymakamlıklarına gönderdiği yazıyla kentteki her okula mescit şartı getirdi. Roboski için adalet girişimi katliamın 175. ayında yaptığı açıklamada Roboski'de hakikatin bombalandığını ve gerçek demokrasinin yüzleşme ile olacağı belirtildi. Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Mersin Limanı işçilerin eyleminin 209. gününde konuşan TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, "Talebimiz arkadaşlarımızın kadrolu olarak işlerine dönmesidir." dedi. Limteriş Genel Başkanı Kamber Saygılı'nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti Saygılı'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 46 yıllık düzenleme resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırıldı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Maraş'ta 6 Şubat depremlerinde 13 sporcunun yaşamını yitirdiği Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu davasında yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda beraat eden sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılması, diğer 3 sanık hakkında eksik ceza tayini nedeniyle bozma kararı verdi. AYM'nin Madımak katliamı dosyasında yaşam hakkının usul boyutlarının ihlal edildiği kararını değerlendiren İstanbul DEM Parti Milletvekili Celal Fırat, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e geriye dönük bir soruşturma başlatacak mısınız diye sordu. Türk Tabipleri Birliği'nin 19 Nisan 2025 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğin kimi hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı. Görülen davada Danıştay 10. Dairesi 4 Mayıs 2026 günü yürütmenin durdurulması talebinin kısmen kabulüne karar verdi. Hakkari'nin Gever ilçesi tünel mevkiinde dağdan kopan kayalar ana yolu trafiğe kapattı. Yolun kapanması üzerine uzun araç kuyrukları oluştu. Saatlerce kapalı olan yolun açılması için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalara başladı. Antep'te 25 yaşındaki Bilge B isimli kadın boşanma aşamasında olduğu 33 yaşındaki HB isimli erkek tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Polis kaçan HB'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ordu'da 2 yıl önce mahkeme tarafından iptal edilen maden için şirket Yeniçet süreci başlattı. Henüz herhangi bir izin veya onay olmamasına rağmen köye gelen maden yetkililerine köylüler tepki gösterdi. Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin bölgesel bir mekanizma kurulmasını öngören öneriyi İran'a ilettiği bildirildi. Boğaz'da ortak yönetim modeli öngörülüyor. İran'ın saldırısında 4 Beluç savaşçı öldürüldü. Halk mücadelecileri cephesi, Serevan'da 7 Haziran'da İran rejimi tarafından yapılan İHA saldırısında 4 üyelerinin öldürüldüğünü açıkladı. Irak Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamayla Başbakan Ali Zeydin'in resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gittiğini ve Türkiye devlet yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde güvenlik, su ve yatırım gibi konuları ele alacağı bildirildi. Fransa'nın güneybatısında yaklaşık bir haftadır devam eden yangın nedeniyle 4000 kişi daha tedbir amaçlı tahliye edildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Radyo Wayne.

0: Reklamlar.
1: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle sizlerleyiz. Çerçeve yasaya ilişkin konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, heyetimizin son İmralı ziyaretinde oluşan mutabakat olduğu gibi yasaya yansımalı, çerçeve yasanın kapsamı, içeriği bir mutabakatla çıkmalı ki pratikle karşılığı olsun, kağıt üzerinde kalmasın dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel meclisteki ilk grup toplantısını gerçekleştirdi. Basına kapalı düzenlenen toplantıda Yeni Parti'nin grup yönetimi belli oldu. Yeni Parti'nin Meclis Başkan Vekilliği görevine Ankara Milletvekili Tekin Bingöl seçildi. DEM Partili Sırrı Sakık, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le yaptığı görüşmede 2015'te Ağrı'nın Diyadin ilçesinde özel harekat polisi ateşi sonucu yaşamını yitiren Muhammed Aydemir ile Orhan Aslan'ın dosyasını, faili meçhul olayları, ahim kararlarını ve çözüm sürecine ilişkin hukuki adımları ele aldıklarını açıkladı. Sakık, toplumsal barışın ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatının adalet olduğuna inanıyoruz dedi. İstanbul Valiliği 39 ilçe kaymakamlıklarına gönderdiği yazıyla kentteki her okula mescit şartı getirdi. Roboski için adalet girişimi katliamın 175. ayında yaptığı açıklamada Roboski'de hakikatin bombalandığını ve gerçek demokrasinin yüzleşme ile olacağı belirtildi. Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan Mersin Limanı işçilerin eyleminin 209. gününde konuşan TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk, "Talebimiz arkadaşlarımızın kadrolu olarak işlerine dönmesidir," dedi. Limter İş Genel Başkanı Kamber Saygılı'nın yargılandığı davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti Saygılı'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Emniyet Teşkilatı Disiplin Kurullarının çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 46 yıllık düzenleme resmi gazetede yayımlanan yönetmelikle yürürlükten kaldırıldı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi Maraş'ta 6 Şubat depremlerinde 13 sporcunun yaşamını yitirdiği Şehit Ömer Halis Demir Kız Öğrenci Yurdu davasında yerel mahkeme kararını bozdu. Kararda beraat eden sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılması, diğer 3 sanık hakkında eksik ceza tayini nedeniyle bozma kararı verdi. AYM'nin Mazımak katliamı dosyasında yaşam hakkının usul boyutlarının ihlal edildi. Kararını değerlendiren İstanbul DEM Parti Milletvekili Celal Fırat, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e geriye dönük bir soruşturma başlatacak mısınız diye sordu. Türk Tabipleri Birliği'nin 19 Nisan 2025 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmeliğin kimi hükümlerinin yürütülmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açmıştı. Görülen davada Danıştay 10. Dairesi 4 Mayıs 2026 günü yürütmenin durdurulması talebinin kısmen kabulüne karar verdi. Hakkari'nin Geveri ilçesi tünel mevkiinde dağdan kopan kayalar ana yolu trafiğe kapattı. Yolun kapanması üzerine uzun araç kuyrukları oluştu. Saatlerce kapalı olan yolun açılması için Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çalışmalara başladı. Antep'te 25 yaşındaki Bilge B isimli kadın boşanma aşamasında olduğu 33 yaşındaki HB isimli erkek tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Polis kaçan HB'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ordu'da 2 yıl önce mahkeme tarafından iptal edilen maden için şirket Yeniçet süreci başlattı. Henüz herhangi bir izin veya onay olmamasına rağmen köye gelen maden yetkililerine köylüler tepki gösterdi. Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın yönetimine ilişkin bölgesel bir mekanizma kurulmasını öngören öneriyi İran'a ilettiği bildirildi. Boğaz'da ortak yönetim modeli öngörülüyor. İran'ın saldırısında 4 Beluç savaşçı öldürüldü. Halk Mücadelecileri Cephesi, Serevan'da 7 Haziran'da İran rejimi tarafından yapılan İHA saldırısında 4 üyelerinin öldürüldüğünü açıkladı. Irak Başbakanlık Ofisi yaptığı açıklamayla Başbakan Ali Zeydin'in resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gittiğini ve Türkiye devlet yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde güvenlik, su ve yatırım gibi konuları ele alacağı bildirildi. Fransa'nın güneybatısında yaklaşık bir haftadır devam eden yangın nedeniyle 4000 kişi daha tedbir amaçlı tahliye edildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: No, Venge Shmo.

0: It's always hard losing someone you love. I'm sorry I had to experience all that so young.
1: I wish Zach was still here. Doesn't feel the same anymore.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Pinokyo Kanlı Masal. Pinokyo'nun karanlık ve rahatsız edici bir yeniden yorumlaması olan bu tedirgin edici öykü, ikonik kuklanın gerçekliğe doğru ürpertici yolculuğunu konu alıyor. Geppetto, torunu James'i Pinokyo adında sihirli bir bebekle tanıştırır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ancak Pinokyo'nun saf doğasından habersiz olan James, onu dünyaya tanıtır ve bu da bebeğin tüm kötülükleri ortadan kaldırmak için bir sefere çıkmasına neden olur.
1: I want to be just like you.
3: No, you don't. You're way cooler than me.
2: Gerilim ve korku türündeki filmin yönetmenliğini Hayes Frake Waterfield yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Robert Englund, Richard Brake ve Cameron Bell var. İyi seyirler.
4: What the hell is he?
5: Pinocchio! Pinocchio!
6: Cinevizyon.
7: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Li can û ciger ocak başı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî golana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocak başı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

dilem gum gum bu gurmina dilem gum gum

عاشقي ليلي جابد رشم واي واي.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 24-28 Temmuz tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, karacadağ yerli peynir kilogramı 399 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 7 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Tezgel marketlerde 24-28 Temmuz tarihleri arasında Safya Ayçiçek Yağı 4 litre 389 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık Pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Omomatik Aktif Beyazlar ve Renkliler 7,5 kilogram 339 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: No, Wenge Schmau.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti, üstelik garantili PPF kaplama ve cam filmi uygulamalarında kampanyalı fiyat fırsatları sizleri bekliyor. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing.

0: The X-Men are scattered through time. In the past, from the start of Apocalypse's reign.
1: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Disney Plus gösterimlerinden bir tanesi X-Men. 90'lı yılların kült animasyon serisini modern teknikler ve derinleşen dramatik yapıyla ekranlara taşıyan X-Men, insanlığın ön yargılarıyla mücadele eden mutant kahramanların hikayesini konu alıyor. Profesör X'in yokluğunda liderlik, aidiyet ve hayatta kalma temalarını işleyen yapım, klasik çizgi roman ruhunu korurken çağdaş bir anlatım sunuyor. Ekibin, tarihin farklı dönemlerine savrulduğu ve Apokalipsa tehdidiyle karşı karşıya kaldığı bu serüven, nostaljik izleyiciler yeni nesil süper kahraman severleri buluşturuyor. 1 Temmuz'da başlayan yeni sezon bölümleri her hafta salı günleri 8, 15, 22 ve 29 Temmuz tarihlerinde izleyiciyle buluşuyor. X-Men Disney Plus'ta. İyi seyirler.
2: We stand together right here right now. I believe in the X-Men.
0: Cinevizyon. Radyo Weng.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Tezgel marketlerde 24-28 Temmuz tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 399 lira 90 kuruş, karpuz kilogramı 7 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nanegel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
0: Reklamları dinlediniz.

14.000 yıl gezdim pervanelikte, Sıdgı ismim buldum divanelikte, İçtim şarabını mestanelikte, Kırkların ceminde dara düş oldum, Kırkların ceminde dara düş oldum, Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar, haydar.

özümü kattım. İnsan sufatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre

0: Reklamlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, toplumcu belediyecilik anlayışıyla Halk Ekmek Fabrikası'nı hizmete açtı. Bağlar ilçesinde kurulan modern tesiste son teknoloji, tam otomatik sistemler ve en yüksek hijyen standartlarıyla her gün 100 bin ekmek üretilecek. Ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele kapsamında üretilen ekmekler kentin dört bir yanında hizmet veren 43 Nane Gel büfesi aracılığıyla uygun fiyatla yurttaşlara ulaştırılacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek. Sağlıklı üretim, ekonomik fiyat, herkes için erişilebilir ekmek.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng.

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

belki bir şeyler söyle. Çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm. Gideceğim son olsun.

Evin evin daran ne kuşin? İnku dibin sedama kuştana ki çocuğunin me Ember wonder Kevin Namus azadiye Namus khodi derketina mirovahiye Namus hember derketina mijifroşiye İdibla kuştin çe nebin

Deniz kenarı soğuk, hem de karanlık basıyor. Havada tam kar havası ha. Gidilmesi zor yerler var gidilmesi gereken. Hadi gülüm, toparlan gidiyoruz. Yaşamak için ölmek sırası bizde. Gitmeden yetişelim gemiye. Çabuk!

abim de yaralı. Yürüyor yanımda, hiç konuşmadan. Eve yakın bir yere geldik, tam acık çıkacağız yukarı. Sonra kayboldu, bilmiyorum abi. Herhalde düştü öldü, ben de anlamadım. Yalnız yaralı olduğunu biliyorum. Kan kokuyor yavrum, hala o koku gitmedi benim şeyimden. Çok kötü bir koku.

0: اوه اخ هاي واي زمان هاي
1: يوك kemikleri ne oldu? Kemiklerini bir mezara koyup da gidip ziyaret edemedim. Toprak oldu. Ağabey de toprak oldu yavrum. Allah şükürler. Nerede?

Radyo Veng.

odamız. Gözlerim ılık ılık damlarken boş kadehe, anlattın bana ağzı sarımsak kokan bir oğlanla yattığını.

Kıskandım Gogen'i tayit ilim. Terlemiş vücudumu silerken cüzdan mikrobunu ve yaktığı kulübesini. Saçların bağlamıştı ellerimi muz kokulu. Güneşi doğurmuştuk ölü cisim. Martı çığlıklarıyla bir sahil kayalığında nefesim

kahrettim her şeye o gün. Babanın şarap çanağına, doğan güneşe, Gogen'e, kadere, sana ve bana ve bir de gittiğin arabanın tekerine.

Evet. Ne diyordum arkadaş? Diyordum ki ben bu zıkkımı içmek için içerim. Ama içerken düşünmem neden içiyorum diye. Daha sonra yaparım hayat felsefesini. Sırayla olurum Fatih, Selim, Kanuni. Bazen kadın hamamında tellak. Bazen Christophe Colomb. Napolyonken düşünürüm elbede geçen günleri. Timurken Beyazıt'ı yenişimi. Bir kere Aristo'nun hocası olmuştum. Ona verdiğim dersle gurur duymuştum.

Bazen Jeanne d'Arc'ı kurtarmak için çalışan bir kahraman, bazen odununu ateşleyen bir cellat olurum. Eğer daha da içersem Shakespeare halt etmiş derim karşımda. Salyalı dudaklarımdan yayık sesimi dinler de işte Mozart'ın aradığı melodu diye gülerim. Enayiymiş be Platon. Bir içsin de görsün ne felsefesi varmış bu alemin. Anlasın geçmişi kınalı dünyanın kaç bucak olduğunu.

ıslak kaldırımlarda yürürken acırım önde yalpa vuran sarhoşun zavallı halini. Ukalalık işte derim, neme lazım senin. Kendine bak, sen de bir serserisin, bir sarhoş. Ve yavaş yavaş kaybolur acı kahkahalarım izbe sokaklarda. Yavaş yavaş kaybolur benlik.